0: Radio Froh auf 105 MHz.
1: Evet değerli Radyo Pro dinleyicileri, ben Deniz Çaycı. Yine canlı bir performansla sizlerle beraberim. Bugün tek başımayım, Çalçene bugün bizi sattı. Evet, yani doğruya doğru. Evet, Barış Manço ile isterseniz hemen programımıza giriş yapalım. Ve Barış Manço'dan gelsin. Tarası.

Evet efendim, Barış Manço, rahmetli büyük sanatçımız, ses ustamız, dünyayı bize tanıtan, çocuklara yemek yemeyi sevdiren, daha sayamadığımız birçok sıfatı ve özelliği olan, rahmetlandığımız büyük ustadan geliyor Kara Sevda diyor.

Efendim, Barış Manço hakkında neler desek az. Şimdi abartılı gibi gelebilir bazı dinleyicilerimiz için ama gerçekten öyle değil. Biyografisini okuduğunuz zaman, biraz üzerinde araştırdığınız zaman yazdığı parçaların dahi hepsinde bir mesaj, bir anlam, bir şimdi Kara Sevda'dan biraz önceki seslendirdiği parça Kara Sevda'ydı. Parçaya baktığınız zaman dahi görüyoruz ki işte Nuh'un gemisinde yalnız. Ya burada hem genel bir bilgi, kültür, dini bilgilerin yanı sıra tarihi bilgilerin de verdiği Nuh'un gemisini tasvir etmesiyle ve kimse Rabbim Kara Sevda'ya düşürmesin diyelim. Gerçekten mesaj içerisinde, şarkı içerisinde çocukça bir aşk deyip geçilmeyecek bir şey olduğunu söylüyor. Kendisini rahmetle anıyoruz. Alkışlar tabii ki büyük usta için gelsin. Efendim, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, tüm ara yönlere, sesimizin ulaştığı her yere selamımız da ulaşsın istiyoruz. Ve Bir Çay Daha programına bugün bendeniz Çaycı ile beraber tekrardan hoş geldiniz diyorum efendim. Evet, bugün Çalçene bizimle beraber değil. Biraz bugün Çalçene'yi isterseniz sizinle eleştirelim. Biraz gıybet olarak olmayacak çünkü bizi dinliyor. Buradan selam olsun kendisine. Aramızda olmayı çok istedi ama bugün başka işleri vardı, artık borcu olsun, bir yemek borcu olsun. Ama sizin yerinize o yemeği ben afiyetle yerim efendim. Hiç merak etmeyin. Yani şimdi diyeceksiniz biz nasıl yedik de ben sizin yerinize de yerim. Hiç sorun değil. O konuda endişeniz olmasın. Efendim, Barış Manço ile başladık. Barış Manço'dan bahsederken Barış Manço bir televizyon programında kimin konuydu? Bilmiyordum mesela, Müslüm Gürses olsa gerek. Müslüm Gürses zamanında herhalde böyle bir talk show'da yapmış. Ona talk show diyorlar değil mi? Beyazıt Öztürk'le Beyaz çok ünlüydü. Galiba yanılmıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa öyle olsa gerek. Orada şöyle bir konuya değiniyor Barış Manço. Hiç bu perspektiften bakmamıştım gerçekten. Bir ülkeye gezisinde, Arabistan mıdır tam orasını hatırlamıyorum, bir Arap ülkeye gezisinde radyoda galiba Müslüm Gürses, rahmetli Müslüm Baba çalıyor. Arabesk diyor, hayır diyor, bu arabesk değil, bu Türkiye diye söylüyor oradaki kişi. Ve Barış Manço buna atfen söyleniyor, arabesk Arap'tan böyle geldiği şeklinde, ondan dolayı arabesk olduğunu ama orada Türkiye olarak seslendirildiğini söylüyor. Bu bilgiyle beraber isterseniz ismi de zikredildi, o zaman büyük usta Müslüm Gürses babayı da şöyle rahmetle yad edelim ve ondan bir parça gelsin. Sen mutlu ol yeter. Efendim, bu parça bendeniz Çaycı'dan, siz değerli Bir Çay Daha dinleyicileri için gelsin. Siz mutlu olun yeter diyelim o zaman benim için de.

Efendim, o zaman bu şarkı Bendeniz Çaycı'dan yine sevenler için gelsin. Mutlu olmayı seçenler için. Seçilebilir mi mutlu olan? Herhalde mutlu seçilebilir mi bilmiyorum. İsterseniz bunun üzerine biraz sizlerle söyleşelim. Yani mutlu olmak seçilebilir mi? Şimdi şöyle bir bu cümleyi kurarken zaten arkasına hemen soru da akabinde geldi. Seçilebilir mi? Seçmek var mı? Yani hiç kimse mutsuz olmak istemez diye aklımıza gelebilir tabii ki ilk etapta. Tabii ki kimse mutsuz olmak istemez ama az şeyle de mutlu olunabilir herhalde. İşte çok böyle polyanacılık derler günümüzde. Böyle her şeyi iyimser bakmak ama bu Batı'nın bir deyişidir. Bizde bizim kültürümüze bunun farklı şeyleri de var. Söylemleri de var. Küçük şeylerle mutlu olabilmek sabah kalktığında değil mi? Sağlığınız yerindeyse bunu çoğu zaman anlamıyoruz. Ben de içerisinde dahil olmak üzere. Ama o sağlık elden gittiği zaman o zaman anlıyoruz ne büyük bir nimetmiş. Zamanın yaşlandığı zaman insanlar anlıyor ne büyük nimet olduğunu. Bunu henüz tabii anlamadık. Anlar mıyız bilmiyoruz. Yaşlanmadık çünkü. Evet, bunu söylemek istedim aslında. Ne bileyim, buna benzer üç şeyin derler zaten insanoğlu, üç şeyin kıymetini bilmez ya da zamanında bilmez. Bunlardan bir tanesi zaman, geçirilen zaman. Birçoğumuz gerçekten kıymetini bilmiyoruz, hep de aynı dertten muzdarip oluyoruz değil mi? Ya keşke eskiden olsaydı ya da o eski günleri getirebilseydik. Nerede o eski Ramazanlar, nerede o eski bayramlar? Hep bu zaman işte zaman. Diğeri sağlığın kıymeti. Üçüncüsü neydi efendim? Üçüncüsü de herhalde varlığın kıymeti olsa gerek. Onu da bulduğumuz zaman kıymetini biliriz inşallah. Onun dışında Müslüm Baba'dan bahsettiydik. Ne diyecektik? Lafı böyle dolandırınca çok geliyor bilmiyorum. Çalçene canlı yayına bağlanırsa bizimle konuyla alakalı düşüncelerini paylaşır. Bugün çalçene olmadığı için benim çenem biraz düştü. İsterseniz bugün arabesk günü yapalım diyoruz. Ya da ne diyordu rahmetli Barış Manço? Türki günü yapalım. Müslüm Baba'dan başladık. Daha doğrusu usta, büyük usta rahmetli Barış Manço'dan başladık. Müslüm Gürses'le devam ettik. Sırada isterseniz başka bir arabeskin kralı yaşayanlardan. Şimdi söylemeyeceğim adını. Ama o parçaya geçmeden evvel şöyle arama motoruna yazdığınız zaman dünyadan haberler dediğiniz zaman karşınıza ilk gelen sayfaya tıkladığınız zaman neler geliyor efendim? İsterseniz şöyle hızlı bir şekilde haber turumuzu yapalım. Dünyadan haberler diye baktığımızda Rusya Mali'deki çatışmalara dahil olduğu kayıplar var. Kritik toplantıda Kars Gümrü demiryolu vurgusu. Yunanistan'da 4.9 büyüklüğünde deprem. Macron zor durumda. Akıncı TİHA Flintlock 2026 tatbikatına katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Avusturya'ya gidecekmiş. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Özbek mevkidaşı ile görüştü ve Yunanistan'da peş peşe saldırılar diyor. Ben bu haberleri niye görmedim ya? Allah Allah. Vay, hakikaten iyi ki de bakmışız. Böyle gidiyor. Devamını sizler bakabilirsiniz. İşte efendim, o zaman şöyle kısa bir spoiler verelim. Bak bu müzik sesinden var ya, bu gitar sesinden anlamanız lazım kimin oldu. Efendim, bilenler bana yazsın, WhatsApp'tan yazsın, artık numaramı söylemiyorum. Bilenler yazsın, bilmeyenler kendi kendine söylesin, kendi kendine dinlesin diyoruz. Artık bu zamana kadar da yazmadıysanız ben ne diyeyim?

Efendim, karşıma ilginç bir haber çıktı. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Haber Google'dan. Google çalışanları Pentagon ile yapay zeka alanında işbirliğinin reddedilmesi çağrısı yaptı başlığıyla karşımıza çıkarken haberin detaylarında şu bilgilere rastlıyoruz. Google'ın yapay zeka sistemleri üzerine çalışan yüzlerce kişi, ana şirket Alphabet'in CEO'su, üst düzey yöneticisi Sundar Pichai'ye gönderdikleri mektupta, yapay zekanın yanlış kullanımına ilişkin endişelerini gerekçe göstererek, ABD Savunma Bakanlığı ile işbirliğinin reddedilmesi çağrısı da bulunmuşlar efendim. ABD basınındaki haberlere göre Google DeepMind ve Google Cloud gibi yapay zeka alanında çalışan 600'den fazla kişi Pentagon ile süren yapay zekada işbirliği konulu görüşmelere ilişkin Pichai'ye açık mektup gönderdi. Yani Google'ın CEO'suna diye böyle ilginç bir haber gözüme çarptı ve sizlerle paylaşmak istedim. Bir başka haber daha vardı ama bunu isterseniz parçadan sonra söyleyelim. Efendim, bugün arabeske niye girdik? Neden, nereden çıktı bu arabesk? Aslında arabesk Türkiye, yani hep bu aklıma geliyor. Bu kelimeyi kullandıktan sonra ama halkın içerisine, diline yerleştiği için rahmetli Barış Manço'nun o söylemi her defa aklıma gelse de bizim de dilimize arabesk kelimesi oturmuş, yerleşmiş. Hep bu kelimeyi kullanıyoruz. Evet, efendim bugün arabayı nereden aldık? Servisten aldık. Tabii alkışlar. Ama ne oldu efendim? Bizde şey diyorlar, papazı bulduk. Bizde biraz öyle oldu efendim. Papazı bulduk. Yani bayağı bir rahatladım. Öyle kendimi kuşlar kadar hafif hissediyorum desem gerçekten yerin. Bizi bayağı bir rahatlattılar. Arabamıza kavuşmuş bulunduk. Böyle artık ayağımız yerden kesiliyor. Kelimesi şu anda tamamen yerde kesiliyor. O kadar hafifleyince tabii tüy gibi olunca ayağımız yerde kesildi. Arabaya da gerek kaldı mı ondan da emin değilim. Herhalde arabayı kullanabilmek için birkaç gün bizim Avrupalı Türklerin terimiyle konuşalım. Biraz şıparen yapmam lazım. öyle. Yapacak bir şey yok. Evet efendim, o zaman bir başka babayla devam edelim. O da yakın aslında zaman da geçti. Zaman su misali akıp gidiyor gerçekten. Şöyle bir gelsin. Bilmiyorum. Z kuşağı bilir mi ama bak, benim kuşak bu parçaları çok iyi bilir.

Evet efendim, sabahçı kahvesi Ferdi Baba'dan geliyor. İkisini ayırt etmeyelim dedik. Müslüm Baba, Ferdi Baba yan yana. Biliyorsunuz ikisi de Adanalı. Aynı mahallede doğmuş, büyümüş, Türkiye'ye mal olmuş büyük isimler, büyük ustalar bunlar. İkisinin de hayranları aynı, kendilerine göre ayrı hayranlıkları var. Ama ikisi de büyük ustaydı. Vesselam.

Evet, Ferdi Baba'dan geldi. Bir sabahçı kahvesi dedi. Şimdi Müslüm Gürses diğerlerinden ayıran özelliği ne derseniz, birçok böyle büyük isimlerin yapmadığı, kim bilir belki de cesaret edemediği ya da gerek duymadığı, her ne sebepse bu sebepler onlar kendilerinde gizlidir, birçok parçaya yer verdi. Yani rock müziğinden tutun pop müziğine kadar kendi yorumuyla seslendirdi ve gerçekten hakkıyla da bu seslendirmeyi gerçekleşti. O parçalar müthiş. Mesela ilk aklıma gelenlerden parça aklıma geliyor. Kimden şey yaptıydı onu şöyle bir saniye bir düşüneyim, aklıma gelecek. Gelmedi. Gelmedi. Babamın öldüğü yaştayım parça buydu. Bir bar köşesinde babamın öldüğü yaştayım. Bunu kim söylüyordu? Gelmiyor işte, böyle kal geliyor arada, ama siz anladınız kimden olduğunu. Yani böyle parçaları seslendirmek yürek ister, çünkü o parçanın orijinali de müthiş. Gerçekten çok güzel bir parça. Bunlar cesaret ister. Müslüm Gürses, Müslüm Baba bunları yapan birisiydi. Ferdi Tayfur bildiğim kadarıyla hala onun rekoru kırılamadı. En çok dinlenme rekoru Ferdi Tayfur'dadır. Yani bu isimlerin hepsi kendi halinde gerçekten birbirinden büyük isimler. Ve şimdi isterseniz bir başka isimle devam edelim. Hala hayatta. Özledik onun sesini de, çok özledik. Bilmiyorum, bakalım. Evet, arabeske nereden takıldık diyorsunuz. Nereden geldi? Efendim, arabayı servisten alınca arabeske bağladım arkadaşlar.

Yani artık düşünün, arabeske bağlayacak ne kadar böyle can yakıcı bir şey geldiyse, raporları zaten kaç sayfa rapor geldi. Oku oku bitmiyor. Arkasına gelip fiyatı görünce evet dedik, bugün arabesk günüdür.

Efendim, farkına vardınız mı bilmiyorum. Aynı parçayı Müslüm Baba'dan da çaldıydık. İki farklı ustadan dinlemenizi istedim. İkisinin de lezzeti bir başka. Müslüm Baba'nınki de, İbrahim Tatlıses'in de, büyük ustanın da, yaşayan ustanın da gerçekten parçayı seslendirmesi müthiş. Yani bunu nasıl anlatabiliriz? Adana ile Urfa gibi diyebiliriz yani. İşte hangisi, lezzetleri birbirine o kadar benziyor ki ufak tatlı farklılıklar var. Bunu gurmelerin anlayacağı. İşte arabesk böyle bir şey.

Evet. Değerli bir çay daha dinleyicileri, İbrahim tatlı sesten geldi, büyük ustadan geldi, mutlu ol yeter dedi. Evet, şimdi sıradaki haberimizle devam edecek olursak, haberin giriş tarihi 28.04.2026. Yani bugün girmiş, eski bir haber değil. Peki haber nedir efendim? Haber, arılar gerçekten sayı sayabiliyor mu başlığıyla dikkat çekiyor. Detayına gelin beraber bakalım. Bilim dünyasında uzun süredir tartışılan arılar sayı sayıyor mu yoksa sadece görsel desenleri mi ayırt ediyor sorusu yeni bir araştırmayla netlik kazandı diyor. Arıların dünyayı algılama biçimlerini esas alan bilim adamları, bu canlıların görsel yansımaların ötesine geçerek sayısal değerleri kavrayabildiğini ortaya koymuş. Evet, arıların sayısal yetenekleri son yıllarda biyoloji dünyasında sıkça tartışılan bir konu olduğu, bazı uzmanlar önce deneylerde arıların sayısal beceri sergilemediğini, sadece görsel desenler arasındaki farkları ayırt ederek başarıya ulaştığını savunuyordu. Ancak İtalya'daki Trento Üniversitesi'nde nörobilim uzmanı Mirko Zanon ve Avustralya'daki Monash Üniversitesi'nden zoolog Scarlett Howard liderliğindeki ekip bu tartışmayı sonlandıracak bir çalışma yürüttü diyor. Araştırmacılar arıların bilişsel yeteneklerini değerlendirirken insan merkezli bakış açısını bir kenara bırakarak dünyayı arıların gözünden analiz etmeye odaklandı. Arılar, şöyle biraz özetleyelim, arılar eğitim aşamasında %75-%80 oranında başarı gösterse de eleştirmenler bu başarıların sayı saymaktan ziyade görsel karmaşıklığa dayalı bir yöntemle salgılandığını öne sürmüştür diyor. Haberin detaylarını merak eden dinleyicilerim için TRT Haber'den Dünya bölümünden haberin detaylarına ulaşabilirsiniz. Vallahi sayı sayabiliyorlar mı, görsel hafızaları var mı bilmiyorum ama yani balı güzel yapıyorlar, severek yiyoruz. Ne diyelim şimdi, ellerine mi sağlık diyelim, ayaklarına mı, yoksa neresine bilemedim de. Alkışlar arılar için gelsin, gülmede o zaman bizim espriye gelsin diyelim. Kendi kendimizi avutalım efendim. Bir başka ustayla devam edelim isterseniz. Şimdi arabesk denince akla 4 tane büyük isim gelir. Yani bunun sıralamasını bir tarafa bırakalım. O zaman parça sırasına göre verecek olursak işte Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses denilse de bu kadar mı? Değil. Şöyle bu soruyu ben size bir sormuş olayım. Başka kim geliyor aklınıza? Şöyle spoilerla beraber parçada girsin. Doktor, bakın spoiler'ı ben verdim. Doktor. Kendisinden uzun süredir ya benim dikkatimden kaçtı ya da gerçekten parça çıkarmadı, bilmiyorum. Merak da ediyorum işin açıkçası. Evet efendim. İsmi söylemeyeceğim. Kendiniz araştırın. Ama parça güzel. Parçayı dinleyin. Önce dinleyin, sonra araştırın.

0: Dokunma.
1: Evet, dokunma doktor bazı şeylerin herhalde melhemi. Bu arada onun doğrusu ne? Merhem mi, melhem mi? Neyse, yazarsınız efendim. Ya merak ettim, dur bir yazalım ha. Ne dersiniz? Bu arada merhem mi, merhem? Evet, bakıyoruz efendim, merhem. Evet, melhem değil efendim, merhem. Böyle bazı şeyler var değil mi? Bakıyoruz şöyle, doğru kullanım merhem, R şeklinde olmalıdır diyor Türk Dil Kurumu. Şarj aleti, şarj. Bunun ama halk arasında bilinen, en çok kullanılan nedir? Şarj, böyle şeyler var. Ama bu daha da kolay geliyor. Yani halkın kolay kabullendiği bir şeyi niye zorla değiştiriyorlar? İşin gerçeği bunu da anlamıyorum. Bu şarj. Söylerken bile böyle bir adam yoruluyor diye. Başka ne var? Şarj, kebap bunlardan bir tanesi. Peyle mi, beyle mi, kebap mı, kebap mı? Yani baktığınız zaman, sokağa çıktığınız zaman birçok şey tabela görebilirsiniz. Ya da egzoz, yine bunlardan bir tanesi değil mi? Egzoz mu? Bunun belki 6-7 çeşit yazılımı vardır. Egzoz 2 Z ile, egzoz S ve Z ile, Z ve S ile, SS ile, ZZ ile. Oh, neyse bu işe girersek herhalde sonunu bulamayız. Efendim, son 15 dakikanın içerisine de girmiş bulunmaktayız bir başka haberle. Şimdi ne derler? Zenginin malı züğürtün çenesini yorar. Biz de çenemizi yormak için bir haber okuyacağız sizi. Aslında tam da çenemizi yormayacak, ileride bizi etkileyecek bir şey. Yoksa biz burada boşu boşuna böyle lak lak yapmıyoruz efendim. Ney haber peki? Elon Musk ve Sam Altman karşı karşıya diye ilginç bir başlıkla karşımıza geliyor. Yapay zekanın geleceği mahkemede. Neymiş efendim bu mahkemede olan? Teknoloji dünyasının iki devi Elon Musk ve Sam Altman arasındaki hukuk savaşı yeni bir boyut.

boyuta taşındı. Kaliforniya'daki federal mahkemede başlayan sivil davada jüri seçimi sürerken bu davanın sadece kişisel bir hesaplaşma değil, yapay zeka sektörünün ve OpenAI'ın geleceğini belirleyecek bir dönüm noktası olması bekleniyor diyor. Peki şöyle biraz detaya gidelim isterseniz sizinle beraber. 4 hafta sürmesi planlanan davada Tesla'nın CEO'su Elon Musk ve OpenAI CEO'su Altman yanı sıra bitmedi. Microsoft CEO'su Satya Nadella gibi sektörün en etkili isimlerinin tanık kürsüsüne çıkması bekleniyormuş efendim. Peki haber nedir? Haber şu aslında, anlaşmazlığın temelinde 2015 yılında kar amacı gütmeyen bir araştırma merkezi olarak kurulan OpenAI'ın artık bir sektörde dev haline gelmesi, milyarca dolarlık yatırımla ticari bir deve dönüşmesi yer alıyor. Musk, Altman ve diğer kurucuların kendisinden para, tavsiye ve zaman alırken kamu yararına çalışan bir yapı söz verdiklerini ancak daha sonra bu sözü bozarak şirketi kişisel kazanç kapısına dönüştürdüklerini savunuyor. Evet, çok öncelerinde yani 10 yıl herhalde oldudu bu programı yaparken o zaman da söylemiştik diye hatırlıyorum ben. Yapay zeka, daha o zaman bazıları yapay nedir, zeka nedir bilmezken biz o zamanları söylüyorduk. Efendim ne demek yani bu? Bir çay daha programını dinleyenler kazanıyor, önceden bilgileniyor. Alkışlar. Alkışlar biz bir çay daha dinleyicileri için olsun. Şimdi günümüzde iyice hisseder hale geldik. Yapay zekanın kullanılmadığı sektör neredeyse yok gerçekten. Ve bu henüz daha yolun başı. İlerleyen zamanlarda ya inanılmaz şeyler olacak bu yapay zekayla. Ona göre şimdiden hazırlanmanız gerekir. Nedir? Yani hukuk sistemi bununla beraber kurulacağını söyleyebilirim. Tıp alanı bununla beraber çalışıyor. Mühendislik alanı, yazılım mühendisliği, aklınıza gelecek her bir şey herhalde ileride daha çok kalabilecek insanların iş alanına, sahasına girmeyecek şeyler, el becerilerinin olduğu yerler olabilir. Orası da bir yere kadar diye düşünüyorum. Evet, haberin detaylarını yine ilgilenen kişiler için arama motoruna dünyadan haberler yazdığınızda gelen sayfalardan bulabilirsiniz. Efendim, İbrahim'le devam edelim. Ama bu sefer İbrahim Tatlıses değil, başka bir büyük ses, aramızdan ayrılan büyük bir sesti, Erkal'dan gelsin efendim. Sevme, Aşkname parçasından, albümün parçası oydu galiba, hatırlamıyorum tam olarak da. Gerçekten onun da müthiş bir sesi vardı. İbrahim Erkal Sivaslı mıydı? Tam memleketini hatırlamıyorum, aklımda öyle kaldı. Ama nereli olursa olsun memleketin her yeri bizim zaten. Sadece ismi gelince aklıma öyle bir çağrıştırdı. Nasıl?

Efendim, ilginç bir habere daha rastladım. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi haberi ilginç kılan şey hava gökyüzünde gerçekleşmiş olması. Nedir bu? Şimdi Delta uçağında beklenmedik misafir. Şimdi uçakta bebek doğdu. Ya bunun bir şey yok muydu? Belirli bir ayı falan, belki de kadıncağız fenalaştı. Bilemiyoruz, o haberin detayında yazmıyor ya da ben rastlamadım. Şöyle, Atlanta'dan kalkan bir Delta Airlines uçağı Portland uluslararasında portladı gibi böyle saçma bir espri geliyor aklıma. Ama kendimi tutacağım efendim, öyle espri yapmayacağım diyeceğim ama yaptık da herhalde. Şimdi bir saniye. Havalimanına inmek üzereyken unutulmaz bir ana sahne oldu. Uçaktaki bir yolcu Boeing 737 tipi uçağın tekerleri piste değmeden hemen önce 2,5 kilogram ağırlığında sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi diye haber yapıyor. Hayırlı uğurlu olsun, Rabbim uzun ömürler versin, sağlıklı sıhhatli. Evet, şimdi haberin detaylarına girince vallahi buradan yani müthiş şeyler çıkar, kaynaklar çıkar. Ayakkabı bağcığından tıbbi müdahale, yani ilginç. Cuma gecesi yaşanan olayda şans eseri uçakta bulunan iki paramedik, Tina Fritz ve Karin Powell, doğuma müdahale etmiş. İyi ki varmış, onlar olmasa yani neler olabilirdi gerçekten. Şimdi uçaktaki steril doğum kiti bulunmaması üzerine paramedikler yaratıcı çözümler üretmek zorunda kaldı. Diğer yolculardan battaniye toplanırken bebeğin göbek bağını bağlamak için bir uçuş görevlisinden alınan ayakkabı bağcığı kullanıldı diyor. Yani düşünsenize, sıradan bir yani doğum diye geçiyoruz da teferruatta neler var? Gerçekten zekice, tebrik etmek gerekiyor. Kemerlerinizi bağlayın, ıkınmaya başlayın diyor. Şimdi haber gerçekten böyle diyor. Doğum başladığında... Bir saniye şöyle, doğum başladığında, evet şimdi haber, doğum başladığında uçağın inişe geçmesine sadece dakikalar kalmış efendim. Anne Ashley Blair'ın son ıkınmaları sırasında kabin görevlileri güvenlik gereği, tabii uçak inişe geçiyor, kemerleri bağlayın ikazı oluyor. Hayır şimdi olmaz dediklerini ve üç güçlü ıkınmadan sonra dünyaya gelmiş çocuk diye. Ya, şimdi tebrik ederiz, gerçekten iyi ki oradalarmış. İşin garip tarafı ne? Uçak körüye yanaşırken yolcu sayısı 153'ten 154'e yükselmiş oldu. Orada yok, bunu kabul etmiyoruz. Yani bu da ilginç. Şimdi düşünsenize, oradaki böyle gıcık bir çalışana denk geliyorsunuz. Kayıtlı 153 efendim, bu 154, kayıt dışı, kaçak yolcu var. Evet efendim, o zaman başka bir parçayla devam edelim. Dediğim gibi buradan çok büyük şey çıkar, getiremedik ya, buradan bayağı bir kaynak var. Başkan önünde Portland Havalimanı'na itfaiye ve kurtarma ekipleri tarafından karşılanan anne Ashley ve Braille Rene adı verilen bebek tedbir amaçlı yerel bir hastaneye sevk edildi. Çocuk havada doğmuş ya. Yani ne oluyor? 20 dakika. Müşterilerimizin sağlığı ve güvenliği her zaman önceliğimizdir. Yani airline'ın, o uçak şirketinin şimdi havası da ayrı olur. Gerçekten değil mi? Evet. Efendim, analı babalı büyütsün diyoruz ve isterseniz başka bir parça ile son 5 dakikamıza girelim. Hatta şöyle bir hemen başlatalım. Efendim yine başka bir büyük isim, rahmetliden bahsedelim. Ve bu şekilde de sizlere artık veda edeyim. Bugünlükte bana ayrılan sürenin maalesef sonuna geldik. Güzel, eğlenceli bir program geçtiğine inanıyorum. Efendim bir dahaki haftaya tekrar sizlerle buluşmak üzere. Umarım bu defa çalçanı bizleri ekmez, öyle diyelim. Sağlıklı, sıhhatli sevdiklerinizle hoşça kalın diyorum ve Ahmet Kaya'yla sizleri baş başa bırakıyorum. Başım.